Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendip kan bam jmara 0571-940-929 0550-423-11-11